0: polis tarafında en namuslu olduğunu ve sen hırsız oluyordun az kalsın. Bir aydır artık hırsızlık etti. Dans ediyor ve seni seviyor.
1: Demek yer geçti bu.